0: Geçiyormuş. Dana dönermiş. Hüvek maki, hüvek maki. Geçiyor borç. Dana dönermiş.
1: Geçiyor borç.
0: Dana dönermiş.
1: Geçiyor borç. Dana dönermiş.

Ateşem var gülüm, otte beni. Mamarız nemiş vitaş. Nem vod ben ne dragam, şemmi gülünüş. Çok in vurdum.